Fey, fey, fey, fey, fey, fey, fey, fey. Roj baş, roj baş, rojava bixir ve reviye li riya, cayiye li ciya. Şoferin ku mala xodana ser tekarra, temame guhdare li ber radyoya. Sıbava bixir be. Medisa dest bekir, ronya roje, hatta saat dahan ve malik ili kılamı sıtrana. Xırake, emir, govendu, şahi u dilane. Serhev du saate juara çekin. Ez Abdullah mı Abdullah koçalım. Havale mini derhinere teknikici ishap koyuncuya. Du saate ne mecvara sıtrana leken adres ama çiye jubojum jumera bini bisinin sıtrana jume bukhozim. De Instagram ede logoya sor TRT Kurdi Radyo. De WhatsApp ede telefona me 0505-784-47-78. Kerem kın şahiyat sıtrana bila beje rindike.

Vay saat hoş ve Bauer Taylan Gudarin Heja Gudarin Liber Radyo'ya. Naha zamaneki Murat Bektaş hönermendeki zahf navdar bu, zahf meşhur bu, pır popüler bu, heval ekimeyi peşkeşvan de got le Diyarbakır'a meye konser çekera beryakum hönermende sereke Murat Bektaş derke ve ev kesin ki hen nur navdar dibin, hen nur dest bıkılamadıkın, evi nasıl derdik etin komen buçuk mesela. Vakta me anons

Saat xoş, Seyda Perinçek, Guhdarên Aziz mesajên ve tên. Merhaba, roj baş. İsmet Olçaro, Halil Başkurt, Gurtibêjin roj baş, roja ve bixir, em hürmet dikin, jimera mem ararat, lekin kurban em hürmet dikin. Şuha Seyda Perinçek merdiniyeke, mem araratçı merdiniyeke dine, hem ame vijilekin. Şakır Sakisa nivisan diye, selam aleyküm gutiye, aleyküm selam keko. Ez Şakir Sakisa ji İzmir'e slavên germ ji bo te û hemû guhdara dişînim em diçin nexweşxaneyê dua ji we dixwazim. Xwedê Teala şifayekî xêrê bide, înşallah hûn ê bi xêr û xweşî silametî dîsa derkevin vegerin. Rûzgar Akbûdak nivîsandiye, rica dikim xemgîn neco ji me re stranekê vî lêxin, ka em lê binrin serçava heger hebe serserê me çawa. Her kilam her tim nehazire her stran. Songül Hanım'a nevisandiye keke Abdullah Rojbaş, Şahı Bedol Leyla'ya jümerel lehin bona diyakavu bavye kodu kvazım gütüye. Kodu kiriye ku evhane espir juvan hazdike ve şana ve serkhere be. Serçeve kuşke Şahı Bedol aynı sıdran Leyla tu nebeme yek adın lışkune lehin. Udisa mesajı ke denem juvara bıkhunin. Keke İbrahim nevisandiye gütüye merhaba. İsmet Olçar, mem ararat hem ju WhatsApp edersandiye hem de Instagram edersi bu ku takaz ve sahip hoş. Sami nivîsandiye gotiye Esselamu Aleyküm, roj baş, serçeve aleyküm selam Sami. Kerem kim bila mem ararat bêje, duvra me stranên ku vexwestine yek bi yek lêxin.

Saat hoşbe keke mini şaibe dağı. Recep Polat Nevisan de gudveren aziz. Gotiye selam aleyküm keke Abdullah aleyküm selam sert çava keke kurban. Gotiye

Saata ta xoş bi aram serhet gudaran aziz mesajın vettin bi harfin arami tipin arabi Slav u rez bira roj baş nivisandiye du caral serhev camereki li nane nave xonna nivisandiye şikerime xon nave xoş binivisinin em mesaja bixuynin Recep Emey başkalayı Elbaki ji İzmir'e carek edin mesaj şandiye gotiye Hozan Reşo jmeral lekhin em anhajwar Hozan Reşo Renas Miran bi hevra istroye vestone lekhin Vergir emey bi navu denk Qedr bilind aydın rengin mesaj şandiye Gotiye rojbaş keke Abdullah Ve sebe mi denge tebi hist Serçava kurban rojbaş Min khos sılav ekel tebikim Aleyküm selam ser her du çava Qavet be kurban gotiye Aydın rengin unzanın ji İngilizce verdiler Ne ser kurmancı ser zamanime William Saroyan vergeran diye Ne şaşbim Charlie o fabrikaya çikolatayan vergeran diye O gelek kitabinden Kudu kavete bide o hiç gelek ve hemen saçeke Kerem kin Renas Miran Hozan ve şu.

Saat xoş bena gudarın aziz adresa me tekrar dikim. Jibo WhatsApp'e 0505-784-47-78. Jibo Instagram'e logoya soruk bibinin. TRT Kurdî Radyo jikarama xo binivisin. Ew mesaja ku bi harfin arami arabi hat ez dixwinim. Şuxa ez giran dixwinim kusura fikin. Ez esayet le rojhalat bajar re urmiye Slavu Reskek Abdullah Estranek Şakro Mera Lexe. Serçava kurban Şakro, belki Şakro Rojda Lexen, Anha Burhan Toprak.

cava. Bakın ya dediler işaret edesler, bu cümle dedi dersim aceliz, cümle dersim acorim. Nefis şehirleri lise vererek kamerun üstünü yeke kurmanca, yeke aceme yeke. Ezabı sürası bir açımın üzem yanda acıydı Türkiye mi diye ke benzeri abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeje ne kandile. Gerdan da racota kondere antavi çartil ya bilin sen aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırıkemin eve seyhavi zina barış gül ya. Mesel kuda tavan dedi kim Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhep khep geber kuhara le kerem kim geli hevan okur no çıkavurin. Mücid ve terezü teriz bağır rakot yap şemine hiyalu khamakin rıdge vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Ahle, le arabe, misurrasu bir rabini abaye kurun.

Wey saata te xoşbe neviye Haco Ağay Heverki Civan Haco denge te her li dinê be Gudarin Aziz Zibo mesajan telefona me 0505 784 47 78 U jibo Instagram logoya me sorike

0: TRT Kurdî Radyo adresa me ye. Mehmet Yıldırım mesajeke deng şandiye. Sevta xo qeyd kiriye şandiye. Emi jwara vi dengi lexin, vi dengi vekin. Kajme çi xostiye.
1: Assalamu alaikum keke Abdullah. Ez birazcık hayır Murat Fırat Emre'yi de anladın için memleket. Ben de kazan da Şivan Perver da müzik hanıma ben merhaba belki zah teşekkür dökem. Önce de selam dökem ben bir berkeyi ben selameti inşallah.
0: Uğra ve akhire be khode tevli kare ve be be qaza u be bela khode deste ve u haskiriyin ve bigine hef şuha Cuvan u Şivan her duji sterkin geçin le asimane zamane kurdi u çanda me müzik ame keremkin desme de anha hanım ne hazıra hanle binin teşteykin.

Denget eldene be mamosta şivan perver guhdarin aziz disa hunermendeki zaf qadir giran hostayeki zaf bi qavet aliye ki vi dengbeji aliye din muzika modern xale mini ma'ruf ave bistre hoycane le beriyave jibo whatsappe jibo mesajan telefona me 0505-784-47-78 instagrama me trt kurdi radio logoya sor kerem gire.

Saat xoş ve xoşka Aynur. Gödarın aziz mesajın ve din. Merhaba ci Batman'ı Muhammed Turan. Serçava keke Muhammed. Ez traktora xoda TRT Kürdi gödardikim. Yav saat xoş. Çıxı emci bu sivarin traktora ve işi çelikin. Xoda ki maya ve nere. Ez de xozim Kemal Goyi. Ezim ez bum aşık ete stranın sıraya da. İnşallah emli binirin. Heger heb emişlere lixin. Keke mi uğrat ya xere bel kudardı çi. Xoda karet el hev bine. Keke mini bozan gotiye Vian Dilan ki zava gotiye ji Amerika'ya bona velate xwas slava dişinim ser çava kam le bener hayatunne kavadun ve got delil Dilanar Seraya Mamed Aga mesela ve juhaya dibejin Seraya keçka Mamed Aga bu ne xoşik bu kesiye u ne de xwast zerrek yani ji perek da Mustafa'yı xelle hayran dengbej gotlu ser keçka mı kalameke çeke da bextek ve bebe Hinek de bejin servisli, hinek de bejin Mustafa'yı hali hayran. Ev kılam da ser çeker. Heçi kesek ev kılam da biz de gütle zerim ve keçke bu xoazım bir şekli ve reklamı. Dengbeceki bir kılam eke reklamı keçke kir. Bu baktle ve bu serayeci, zavici, çu ser, kadar akva. Keremkin, Jumala Hacı Hüseyin'i orginosu dengbec delil dilanar.

Vay saat hoşbe viyan dilan ki zava dibece keke min zava ye. Vakta az duçum lise ez li koli ki de eve de eyvana davet edin şoğulim. Salona davet edin mi garsonti dikir. Vakta ku millet de rakisi ki jan keçke ki jan jine mirne ro xo bedaye. Bidil u can usa xo bipartanda mezarı bu ev xoşka zava ye. Ango vi qaydeyi ev sa aşk ev sa bi hez kirin. Xo te da dikuştin de dilane da dikuştin jiber ku birayi wan da zavca kef xoş bun. Derikyan, Emine Erbani xostu bu, Kerem Ken, Oyun Estihan.

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama setli beçelo van hozala ey Deja mı go hal korem yok o derler de

0: Spekirin, em ê bi hev re li rojevê binêrin. Em li welatê me hemişî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa çêbûne, geşedan û rûdanên dawî çûne. Ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş em bi hev re lê binêrin. Serokkom Recep Tayyip Erdoğan xeber da temaşevanê ji û behsa Tirkiyê kir. Her ku diçe li herêma xwe dibe navenda enerjiyê, behsa meseleya enerjiyê kir. Mesajên Erdoğan çûbûn em ê lê binêrin û bînin serekdanê. Tevlihbiya di nav CHP'de devam dike berdevke CHP Müslüm Sarı haber da got Serokî giştige CHP Kemal Kılıçdaroğlu hefta peşi ame roja sevşem ve vedi komcivina partiya xo da bicive mecim bax ve haber bide Özgür Özelci tabi derhaqi ekiba Özgür Özelci gelek iddia hanete gotin ku partiya kenu ve avab ve ve derbasi ve partiya bin Özgür Özelci got ve meseleyi da medisa bilin selektani. Li Ankara hazirgen ji bo civîna NATO-yê devam dikin gelek mühîm e heqeten û Tirkiye tabî gelek lîderan wê mêvan bike yek şu an hazirîyan jî balafirgeh eskerî ya Etîmes Kutiye ku ji serî heta binî hatiye nûkirin tabî di wê wextê de gelek imtihan jî hene ew imtihan jî hatin taloxkirin em ê li Hûrgûliyan dîsa bînin binêrin û bînin serekdanê. Serê sibê zû radibin ji bo erdên xwe cot bikin diçin ser zeviyên xwe li Kercûsa Batmanê temaşva nêja. Gîsinan bi hespan ve girê didin bi wî awayî zeviyên xwe cot dikin radikin binêrin bi edetên berê, edetên bav û kalan wiha zeviyên xwe radikin cot dikin em ê wan dîmenan jî dîsa bînin serekdarê. Yên ku na li ber televîzyonê xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kiremkin nûçeyê nêvarê dest pê dikin. Serokkom Recep Tayyip Erdoğan diyar ki Türkiye her kudüçü ile her ima kudü ben navenda merkeza enerji uvaha devam kir. Kriza bir İran ira carek edin nişanda ku Türkiye jibu tedarika enerjiyi devleteke çıkas girin ki.
1: Türkiye'nin
2: Türkiye her kudüçü ile her ima kudü ben navenda enerjiyi Kriza bi İranê re carek edin nişanda ku Türkiye jibu tedarika enerjiyi devleteke çıkas girin ki.
3: Kriza bi İranê re bi bir anî û balkişan ser rola Türkiye'ye ya tedarika enerjiye.
1: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte
2: Ajansa Enerjiye ya navne teveyi diyar kırkı pişti dengava Hürmüz'e hat girtin, di tedarika petrolê de kriza herî mezina hatan hapek hat. Evlehiya tedarika enerjiye ne meseleyeke ticareti ye, meseleya serxabun evlehiyan teveyi ye.
3: Serokkomar Erdoğan di merasima vekirine ya komiya enerjiya teynu kirinde ahıvi u balkışan ku Türkiye şeşemin aboriya her imazına Avrupa'ya ye.
1: 2025 yılında
2: Di sala 2025 anda li hefte u heş bajarayın me 7110 santralin helberineyin ceyrane ketin hizmeti. Armanca politikaya meya maden u enerjiye eve ku her tiş bi imkanin xemali peyda bibe u tuhavcehya meya derfe nemine.
3: Henkes o ali politikayen enerjiye jisar havir dor parezi yere rakhne dikken. Erdoğan bertek nişani vanda.
1: Çevreci maskeli marjinallerin.
2: Marjinalin ku maskeli ver rüye vane, xaqa şovek havir dor parez nişan didin u hel didin ku xabatin meyen ser enerjiye bidin sekin andin. Vandalin li parka geziye baş binin bira xwe. Seçar darjuhara kirin hincet u agir bi kuçev kolanin mexistin. Bila herkes bizane, me çoğa kulber van stüye xo netewand, emel ber vanji stüye xo netewinin.
3: Vezire Enerji ve Çavkaniyen sürüştü Alparslan Bayraktar, de merasime de Berhama Hattat Ali Hasan Zaman takdimi Serokkomar Erdoğan kır. De merasime de Jikader Enerjiye Yen Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Rıha Umer Dineji, Gredanen Zindihatın kırın.
1: Bismillah.
0: Serokê Meclisin olan kurtulmuş kod, Türkiye bir saya aboriya xoya xurt u istikrara siyasi li giştiye dinyayı peştkebe kurtulmuş. Jibo Türkiye be terörci peyama bir yerdar ki da u god emeji belaya terörü xilas.
2: Türkiye bi saya aboriya xoya xurt u istikrara siyasi bi tenê nelherêma xwe li giştiye dinyayê bi peş dikeve. Türkiye li ser erdnîgariyeke gelek stratejîke jî.
4: Balkışan

0: Sergengeşî û krîzên kurevî û got Tirkiye wek girava aştiye riya xwe didomîne.
1: Tirkiye li herêma xwe bûye girava aştiye, di hemû gengeşî û krîzan de jî wek navbeynkar li ber xwe dide. Tirkiye ji bo herêmê modeleke mînake. Tirkiye wek girava aştiye digel dost û hevalên xwe riya xwe didomîne.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş li Fînlandiyayê beşdarî bernameya di dinyaya diguherî de rola Tirkiye bû. Kurtulmuş ji bo Tirkiye bê terör careke din peyama biryardariyê da.
2: Bir aslının yaklaşık 40 yılını
1: Türkiye ev 40 sale bi belaya teröre remjul dibe. Evkas pere, evkas enerji, evkas sal. Bi de hezaran insan mirin. 2.3 trilyon dolar pereye Türkiye çu. Em biryardarin u inşallah me ve cari jive belaya xelas bibin.
3: Tebliğ evi ki adınav CHP'yi daha devam dike. BDP CHP Müslim Saragot, Seroki Giştik ki CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Roja Sevşemedi Komcivine Parti'ye kadar ve haber bir de bakı be. Müslim Saragot'a devam kir, Seroki Meyi Giştik derbari peyvajı da ve daha yani yengirin bir de, daha da iddia kirin ligel kesin kuşu CHP ve katiyan ve partiyeken nuvvera avakirin, Ev iddia bu Özgür Özel derbare ve iddiayı da haber da ogot dibeku havce bike partiye ke duye minura amade kirin le nahat iştik bu satune ku em CHP berdin o herin partiye ke din jaliye din YSK ji hince taret kirin itiraz al bir yara butlana mutlak eş gerekir.
4: Kurultay sandığını
1: Ezedi demekeniz de kongreye ilan bikim. Emi kongreye ke piru pak bikim.
5: Seroke giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu jbo kongreya der asayi dirok neda legot duaktaki her inezde. Le Özgür Özel o timavi hevül dedin.
6: Olağanüstü kurultayla ilgili
1: jbo kongreya der asayi medes bu komkrina imzayan kır.
5: Di CHP'de nikaşin lisar takvima kongreya der asayi devam dikin. Kılıçdaroğlu beryanı ha gotbu eme behevre ve meseleye safi bıkın. Özgür Özel'e kulü meclise kabahatin kodu meşine derbasi peşiye kameraya bu.
6: Bu süreç
1: mehej bir yar nedaye. Vekilin mehej neketine pevajuya imzeye. Eme avuli imzeyin şahin kwa kom bikin. Hevalin medbejen jubo pevajo despe bike dve zedetri penstu penci imze bin beref kirin.
5: Özel ragahan jubo çekirna kongreye tu astengi nemaye. Özel ultima hoşbo kongreye ısrar dikin Leber Devke CHP Müslüm Sarı Dahuyaniyeke Gring'da.
7: Evet.
5: Sarı God Kılıçdaroğlu ve Roja Seyşeme de Komcivinalli Meclise de bağı ve.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili
1: Emir Roja Seyşeme Komcivina Xabıkın Serokeme'ye geçti ve Bangi Kome bike.
7: Bir insanlık görevi.
5: God Serokeme'ye geçti ve Derbare Pevajoye de Agahin Gring bide. Drojeva Sarı de kongreya derasayı jihebu.
7: Bizler
1: Emrauşan hadi fikrin Ulgor Rauşan hadi vem çareseriye gibi binin Emna bejin emle hember kongreyene em kongreye nağazın Medimeyeka ede evci haberda
5: Kemal Kılıçdaroğlu İrol Navenda geçti ya CHP bu Bir parlamenterin CHP Engin Altay, Ali Öztünç o Gürser Erol'la hevdi tınkır. Se parlamenterin ku videoya Kılıçdaroğlu parve kribun İro bir Özgür Özel're civiyan. Sadu yazda parlamenterin CHP'yi jboku duduazda tirmehe de kongre bekirin imzadan. Her vaha YSK'ye hınca taret kırın abir yararlı dici butlana mutlak eşkere kır. YSK'ye got rayaya metüneye ku embir yara dadge hadli ya hereme ya Ankara'ya kontrol bıkın. Sazya ku ve bir yare lekolim bıke dadge ha bilinde.
3: Le Ankara'ya hazırlayan Jivo Civina NATO'ya devam dikin, Balafirgeha eskeri hikaya eti meskuteji jisseri hata bini hat nukirin. Vaziri Ragandin o bin esası Abdülkadir Uraloğlu got, emi Balafirgeha banzi hazirani davekin. ÖSYM'ye jiber Civini tarihin hen imtihanan guherandın.
8: Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yapması
1: Türkiye ve Civina NATO'ya mazuvaniye bike. Eftişteki pır bi kıymete. Jiberku em xadiye malene em naxwazin di trafik ede pirskirek çebibe. İnşallah emid banze ve mehede ji bi serokomare xare bala firgaha leşkeri ya eti meskute vekin.
5: Le Ankara hazriye jbo mazuvaniya Civina NATO'ya dudomin. Te plankırın kuş bo civine bala fırgaha askeriya etimesku tebe bikar anin. Habaten nukırna bala fırgahe hindik maye bıkadın.
8: Pistini mistini komple.
1: Me pist her tüş bi tevayı rakırın. Avahiyen bereyen bala fırgahe geleki kevin bun. Ne mümkün bu verin bıkaranin. Bala fırgahanu ve teneş bu karin askeri be u gelek mezin ne be. Leve modern be. Naha emle etimesku te bala fırgaheke kuvvetera ihtiyacı bıkeçe dikin.
5: Vezir-i Ragahandunu bin Esaziye Abdülkadir Uraloğlu, Bersiv'dan Pırsen Ajansa Anadolu'ya ugot, pişti nukırna bağla firgaha askeri ve trafika lisarriya Esenboğa'ya kembibe.
8: Külliyeye 7 kilometre.
1: Ev bağla firgah, jü külliyeye 7 kilometre, jü projeye ay yıldızıya jü tene 2 kilometre dure. Jü Esenboğa'ya hatan av bağjer, nezi 3 kilometre riya bejaye heye. Çoğunu hatına protokol el serveriye tekirin. Derbas buna protokole veriye henekî aciz dike. Yani hem jibo endamin protokole hem jibo velatiyen kud veriye de diçen henekî dibe pırs kirek.
5: ÖSYM-ci jibo civina NATO'yı diroken azmunan guherd. Ligori ve azmuna teketina akademiya ya mamosteyan ya kuvvedu dazda tirmehe de bahata kırın taloki bistuşeşe tirmehe bu. Azmuna alese ya kuvvedu bistuşeşe tirmehe de bahata kırın ve dedü diye tebah edebe kırın. Dedü diye tabak edici ve azmuna zamane biyani bahata kırın. Av taloki nehe tabak ehat kırın.
3: Zirve MHP Şame'ye gerek mühime hakikaten. Jibo Türkiye işi, jibo dünya işi, NATO gerek liderin devlet an ve ben Ankara o liserveye tabi tedbir cihatına girtin. Yek şu anji ÖSYM eş gerek girir. Hün tarihin imtihanan hatın guherandın hatın talok girin. Peki çine jinez ve lebine yarın tamaşa var neca? Azmuna teykatın eteketine akademik eyka vezareta perverdeyi yani etevi taluki bistu şeşi termihi bu. Yani ev keseyin ku Buhazım Kevin akademik ev mamoste anji namzedin mamoste ev keseyin ku Buhazın mamoste lazım ekub için akademik jiboye keşi imtihan eyke ev imtihan hate talukirin yek ev adeneci ales jibo lisansa bilint embejin şerteke alesiyeci eyke azmuna alesiyeci Taloqi düde tebaği bu tamaşıvan neja. Çünkü düde tarihi da, de tarihi zirveyi de dağıt girin. Le evci taloq bu. Ve gidin imtihana yök dili, yani imtihana zamanin biyani. İngilizce, Arabi anji yendin. Hamuji taloqi nehe tebaği bun. Ev yekşi disa hate guarandin. Ve gidin namzedin ku ve bir kevin imtihanan. Dikarın sibi haya bir şev donsan. Tercihin huyin navendin. Azmuni bu gönlünün imkanı ki vahe ki. Böyle se imtihanın mühim tamaşı var. Neca hatine, tarihi unvan hatine taluk girin gerek mühime. Vekidin vezareta perverdeyi agahiyen teketina imtihana liseyi yani LGS'yi eş gerekirin. Hüendekar agahiyen teketina azmuna kuvveti 8 Haziran da bekirin. Dikarın ser siteya eokul.mep.gov.tr bibinin.
1: جعزمونا تکتنا لیسه لگسه رهندک ما. خواندکار آمادهین خواهن داویده کن و آگاهین تکتنا عزمونه اشکره بون. ناونده عزمونه بینا سالون و ریزه رو نشتنه لسر مالپرا اوقل پرگالا آگاهدار کرنا و لیانوه بدیدن. آگاهین درباره تدبیرین عزمونه ده جیوه هبن. آگاهیان دکارن لسر سیته اوقل مپ گفت تره جی ببینن. وزارت پرورده راگهاند که خواندکار و بلگیه تکتنا عزمونه یا بوینه جریفه بریاد بستانه خواه بگرن. بلگیه و دوفره بین تسلیم کرن. تدویرین جبو خواندکارین آستنگدار جی ویل سر بلگیه تکتنه بین نویساندن. جبر هن هنجتین معقول خواندکارین که ویل باجارندن تکوین عزمونه دگارن حتی 8 حزیران سریل مدوریتین وزارت پرورده بدن.
3: Haber 13'ün der ve devam için İran'ı ragan ku müzakereyin ve Amerika'ya rahatine sekinandın. Le Washington de böyle hendik maya en bir tahranira lehev bikin. İran tişlekdini de böyle Amerika yüz tişlekdini. Sıro ki Amerika'yı Donald Trump şeyi got müzakereyin bir İran'ı rapır başlamışın. Trump iddia kir ku İran'ı gotiye eme çeken nükleer çenekin. Le tevi van hamuyan le kade şer u pevçun dedomen.
5: ویرانه گوت مذاکره هاتنه سکناندن.

0: Şadına.
1: Ji pêncî û yek welatî zêdetirî 700 tîravê ji bo madalyaya navnetewî li ber xwe didin.
2: 8 yıldır okçuluk yapıyorum.
3: Ez 8 salım travejiye dikim. Cara siyemine ku tevli peşbaziye kupaya fethi dibim. Peşbazi gereği hoş derbastı be.
4: Yaklaşık bir yıl oldu okçuluğa başlayalı.
5: Efsar ekemin dest bi tîravejiye giriye. Serê salê tevlî tîmanê teveyî bûm. Me li Ewropayê xelat jî qezenc kirin. Cara ewel tevlî qupaya fethê dibim. Pêşî bê Siûdiyek çêbû lê niha baş e. Hêvî dikim wê baştir bibe.
1: Di branşên kevana klasîk bi meqere û kevanadarîn de xelat tên dayîn. Di hefteyê hezîranê de wê tîravêjên serkeftî wê xelatên xwe bistînin.
6: Behra Wanê bi saya projeya jiyana bê bermayî ji qirêjiyê xilas dibe difilite. Di çarçoveya projeyê da di 5 salan da zêdetirî 400 milyon metre küp ava qirêj hat paqijkirin. Tesîsa parzûnkirina ava qirêj a şaredariya Wanê ji bo parastina Behra Wanê bi şev û roj dixebite.
1: Bi saya projeya sifir bermayiyê Behra Wanê paqij dibe. Ji bo gol qirêj nebe gelek xebat û projeyên girîng tên meşandin. Şaredariya bajêr jî pişkiriyê dide van xebatan. Di vê çarçoveyê de 2021-an de tesîsa parzûnkirina ava qirêj hatibû ava kirin.
7: Ev tesîse 2020-an da hata ava kirin. Ser 4 hektar erzî hata ava kirin.
1: Ev tesîs nêzî 5 salin bên avber dixebite. Tesise heyanaha zeydetiri 400 milyon metreküp ava kreş pakışkır.
7: Mesela milletin meçte belli ve behri hasket golü bir deyat, hasket 100 milyon bir hasket, bu kadar pikini ki bir fakat be ve kreşahi, en becini ya sıfır atık projesi, işte ve kapsamı da ev atığa ve sıfırlanmışken ve abi tertemizken ve peline golü ki golji, golamayci hem daha hem bu gelecek ama an yetmiştime tepişkü etme, Pişke pişke etme bu miras bilesin.
1: Ava kutey pakışkırın disate berdan bahri. Bu vi avayi ekosistema bahra vaneji te parastın.
7: Mesela ev ava kırıcı mesela nezikayı milyon eki nezikayı milyon eki milyon insan ve heyli vane. Ev ava kırıcı hem milyon erdi dedin. Ev ava neyte temizkinli, van gülü, de minte bir nefes, de nekhoş bir de kırıcı bir, hedi hedi de xeva bir çetin.
1: Tesisa kul navçaya tuş baye hatiye çekirin roje nezi 107 hazar metreküp ave di parzide. Bu vi avayi roje nezi hefte ton heri nake ve nava gole.
6: Dosyaya ku ev bir salın ne hatı bu safi kirin, bir saya xebatin DNA'yı Roni dibe, Zelal dibe. Dile Pırsina Kuştuna Gülcan Yazıcı'ya da jibu se gumanbaran bir yara bin çarpkini hatayın. Vezir Adalet Akın Gülekot, emeli ser dosyayın kiryar ne diyar bu xebitin, Van Roni bikin. Vezir Adalet Akın Gülek, derbari Lepersina Serdozgerika Komareyka Bafrayda Agayken girin tam, Gülekot, Saradu Hazar Uşe Şanda Jinike Katbu Kuştin, Jiberkun Nastamaya ve ne diyar bu li Goristan'a be Xodiyan hatı bu defin kirin. Hat tespit kirin ku ev cinaze Gülcan Yazıcı'ya, Yazıcı bir sarane winda bu. Serukatiya Daire Lekolinin suçen kiryar ne diyar, de çarçıvaya xabatanda liser, listeya Hazar kesin winda Lekolin kir. Belli konu en liser denayı bu kere kiryar ne diyar Roni dibe. Derbaresi ve kumambaranda bir yara bin çavkini hattayın o pevajuya adli jides pekir. Gülekot devlet ama ve liser hamu dosyan bıxabite o rastiyan derhevoli eme liser hamu dosyan kiryar ne diyar lekul nam bikin. Dedoza rexsina suç a berjevendiyan a Ekrem İmamoğlu da runiştina tülü çaran atkirim. Dedoze da Ekrem İmamoğlu dinavda çarstu çarde bersuç den dar sandın. Juan şestu haşt kez girtine de runiştine da bersuç parastına kadı domine. Li navçeya Silivriye li Çilemin dadgaha cezaya giran Astanbul'e çarstu çarde bersuç derketin mahkeme Juan Bersuçan 68 kez girtine Runiştin li salona li hemberi girtigeha Marmara'ya atkirin. Runiştin açılı çaran ve parastına aylık arabereyke müdüre gişteyke kültür aşe Erdin Çolak despekir. Ku Çolak aciz bu parastına Karsazi girti Ömer Yılmaz despekir. İddiayın deniz 4 yol Yılmaz atın pırskirin ku 4 yol di çarçoveya poşmani da ifade.

Rıza bi sevenga Esad u Fethullah Gregazi ve Miru li ber koma şevê şiha bikişin Mustafa Cemil Hasan Paşa Asadî ne yarem Em ê sibilim lazgira jêrî sar min cevabê xwê telê rejka Mustafa kalemêre Gelem erka şevê şiha bi qelînin

yem Hasan u Hüseyin Ali Muhammed Hamzu zavay taza dil girtinem İro jevarda da xısım lazgıra jerine hayva eyim Deng veci sebebi kulamu makam rıcıva kim azı darrı felan imiranu hakıma

ve bermal bu eve dutbici kaza mosine. Niyeti benzezera ve eni dike kovi gire bori gezen hap kandine çenne dirici kureşine doğur meli çavan vahabı nekşen huşirine. Fenani kevkeki gozeli gozelçine. Ketye pişarra ve kızı bu ki eyla o meryan. Berbiçay karaz gidi girdim her şeye.

Mı kokan gamı nave ette bekir bit kokuru kıl kırı kona ve mi şerine yav Mı koyru adı rozu seru zezer ya mı vanda bu hayata ya ya

Abi bece nişan ezer ya da çi uçine Mgoye ki bezi zira ve eni tıka kovi kire Pori keze nav kaldine çelle direli kurejine Dormeli çava ve abi nekşe huşirine Fenali kevke ki gozeli gozerçine De gohayla der gira anu Dovi çakı yara teber mal bu eve tut bici kaza musine Yegi bezi zira ve eni tıka pori gece nav kaldine çene direci kureşine Dormeli çava ve abi nekşe huşirine Fenali kevke ki gozeli gozerçine Kediye pişarla bu buki kizi buki ile omeryan Asimane haftan şarkurna dünya edigerine ve ey ey ey ey ey ey

Ece can bajo em aral zemin et ve vesile raba suvar bel vejvaniye nanar ve meyneye Ola duel ince khababı rikebe deste khababı miradi dezgineye Ola duel deste khabı da deste men Ova zede birim ravinim bavcım çiyan ki amuda şevetin Aynavala

Te ez helandim yare, te ez birindar kirim yare, te ez din kirim berdar çolu çiye yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çave teme, vez heyranan bejna teme. Xelku alem gişki, xeyba mı kir, tel min nekir yare, jiboy çiye yare.

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dile rezil, bekesi kayil nabe. Min dute gelek yar ditle, şopa te nahat girtin. Gava tu çuy, evi kefenki spil mekin, min te

Min hasretine hasret ektim ay dile min. Hesabını bana kestin ay dile min.